0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: bariz büyük şirketlerin hükümete yönelik talepleriyle ilgili. Almanya'da büyük şirketlerden hükümete sosyal devlet baskısı. Almanya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileri hükümete gönderdikleri uyarı mektubunda sosyal haklarda daha hızlı ve kapsamlı kesintiler talep etti. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche ve Siemens gibi devlerin imzaladığı metinde sosyal güvenlik reformlarının gecikmeden ve tavizsiz uygulanması istendi. Patronlar yüksek enerji maliyetleri ve küresel rekabet nedeniyle üretimin yurt dışına kayabileceği uyarısında bulundu. Hükümet cephesinde Başbakanlık Dairesi Bakanı Nina Varken emeklilik, sağlık, bakım ve çalışma hukuku alanlarında zor ama gerekli reformlara kararlı olduklarını söyledi. İşverenlerin talepleri arasında sosyal sigorta maliyetlerinin düşürülmesi, çalışma saatleri yasasının esnetilmesi ve kısmi emeklilikte blok modelinin kaldırılması yer alıyor. Şirketler günlük 10 saatlik çalışma sınırının çağın ihtiyaçlarına uymadığını savunuyor. Mektup Merz hükümeti ve ilgili bakanlıklara gönderilirken Almanya'da sanayide istihdam kaybının zaten hızlandığına dikkat çekiliyor. Son bir yılda otomotivde 42 bin, imalat sanayisinde ise 144 bin iş yeri kaybı yaşandı. Sermaye çevreleri mevcut reformları yetersiz buluyor ve sosyal devletin daha hızlı şekilde küçültülmesini talep ediyor. Jungewelt'te yer alan haber, büyük şirketlerin hükümete açık bir baskı kurarak sosyal devletin zayıflatılmasını hızlandırmak istediğini, hükümetin de bu taleplere uyma eğiliminde olduğunu aktarıyor. Şimdi günlük yaşamda hepimizi ilgilendirebilecek bir başka konuya geçiyoruz. Tüketici örgütleri restoran ve kafelerde kartla bahşiş ödemelerinde müşterilerin yönlendirildiği uyarısında bulunuyor. Hazır bahşiş seçeneklerinin ekranda daha belirgin gösterilmesine karşı çıkan tüketiciler yönlendirme tasarımı uygulamalarının yasaklanmasını istiyor. Almanya'da restoran ve kafelerde kartla ödeme sırasında bahşiş verme uygulaması tartışma konusu oldu. Tüketici örgütleri ve sendikalar kart okuyucularındaki önceden hazırlanmış bahşiş seçeneklerinin müşterileri fark ettirmeden bahşiş vermeye yönlendirebildiğini belirtiyor. Almanya Tüketici Merkezi Birliği Başkanı Pop, kartla ödeme sırasında müşterilerin bahşiş vermemeyi veya belirledikleri bir miktar ödemeyi ilk bakışta kolayca görebilmesi ve seçebilmesi gerektiğini söyledi. Site'ın haberine göre özellikle bahşiş vermeme seçeneğinin gizlenmesi ya da diğer seçeneklere göre daha az görünür hale getirilmesi eleştiriliyor. Bazı kart okuyucularında %5, %10 veya %15 gibi önceden belirlenmiş bahşiş seçeneklerinin daha büyük veya daha dikkat çekici biçimde gösterildiği belirtiliyor. Tüketici örgütü internet siteleri ve uygulamalarda da kullanılan bu tür yönlendirme tekniklerinin Avrupa düzeyinde yasaklanması için girişimde bulunuyor. Aynı görüşü gıda, gastronomi ve konaklama sendikası NGG Başkanı Saitla da savunuyor. Saitla, müşterilerin bahşiş vermeme, daha düşük bir miktar seçme veya kendi belirlediği tutarı girme seçeneklerinin hazır bahşiş seçenekleri kadar görünür ve kolay kullanılabilir olması gerektiğini söylüyor. Peki müşteriler gerçekten kendilerini baskı altında hissediyor mu? Tüketici Merkezi adına yapılan bir Forsa araştırması dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya katılanların 4'te 3'ü bahşiş vermeme ya da daha düşük bir miktar verme seçeneğinin önerilen baş miktarlara kadar görünür ve kolay seçilebilir olması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların %52'si ekranda bazı bahşiş seçeneklerinin daha dikkat çekici biçimde gösterilmesinin kendilerini bahşiş vermeye yönlendirdiğini belirtiyor. Bunların %36'sı bu görüşe kesinlikle katılırken %16'sı kısmen katılıyor. Katılımcıların %42'si ise böyle bir yönlendirme hissetmediğini ifade ediyor. Forsa tarafından 3 ile 5 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmaya 18 yaş üzerindeki 1009 insan katıldı. Tartışmanın merkezinde ise şu soru bulunuyor. Bahşiş gerçekten gönüllü bir teşekkür mü olmalı, yoksa ödeme ekranındaki tasarım müşteriyi fark ettirmeden belirli bir seçeneğe yönlendirebilir mi? Tüketici örgütleri ve sendikalar kararın müşteriye ait olması gerektiğini ve bunun için tüm seçeneklerin eşit derecede görünür hale getirilmesini istiyor. Bahşişte tüketicinin nasıl yönlendirildiğini konuştuk. Şimdi ise çok daha büyük ve küresel bir soruna bakalım. Su kıtlığı. Dünya Su Haftası kuraklık ve aşırı sıcaklara çözüm arıyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de uzmanlar, hükümet temsilcileri ve aktivistler küresel su politikalarını görüşmek üzere bir araya geliyor. Toplantılarda gelecekte su kaynaklarının adil ve güvenli biçimde paylaşılmasını sağlamak için çözüm yolları ele alınıyor. Deutschland Funk'un haberine göre Dünya Su Haftası olarak bilinen konferans, uzun yıllardır su konusunda dünyanın önde gelen uluslararası toplantılarından biri. Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü SIVI tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 180 ülkeden binlerce kişinin katılması bekleniyor. Alfred Wegener Enstitüsü'ne göre 100 yılın sonuna kadar dünya nüfusunun neredeyse 1/3 daha sık ve şiddetli sıcak ve kuraklık koşullarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya. Dünyadaki su ve kuraklık sorununda şimdi yeniden Kassel'e dönüyoruz. Kassel'in çeşitli bölgelerinde 24-29 Ağustos arasında trafik düzenlemeleri uygulanacak. Höyevek 24 Ağustos 2 Eylül arasında tamamen kapalı. Lindeweg'e giriş yok. Klein Immerhof 27 Ağustos sabahından ertesi sabaha kadar erişime kapalı. Königstow gaz hattı onarımı genişliyor. Nahalstrasse'de tek yön kaldırılıyor. Araç erişimi sınırlı, yaya ve bisiklet trafiği etkilenmiyor. Forsbachweg 25 Ağustos'ta açılıyor. KVG otobüsleri durağı 12 Eylül'den itibaren yeniden kullanılacak. Korbachstrasse 29 Ağustos'ta etkinlik nedeniyle saat 7 ile 18.30 arası kapalı. Alternatif güzergahlar ve özel otobüs yönlendirmeleri uygulanacak. Am Klosterhof 27-31 Ağustos arasında kapalı. Kassel'deki ulaşım düzenlemelerini aktardık. Sırada önemli bir iklim haberi daha var. Greenpeace bu yaz yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklığın Alman ekonomisine en az 36 milyar euro zarar verdiğini açıkladı. En büyük kayıp sıcaklığa bağlı üretkenlik düşüşü olurken tarım, ormanlar, sağlık giderleri ve iç su taşımacılığı da ciddi şekilde etkilendi. Kuraklık nedeniyle hasatlar zayıfladı. Nehirlerdeki düşük su seviyesi taşımacılığı durdurdu. Neues Deutschland'ın haberine göre örgüt gerçek maliyetin açıklanan rakamların çok üzerinde olduğunu belirterek hükümeti iklim politikalarında daha güçlü adımlar atmaya çağırdı. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel'den hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Değerli dinleyiciler, Kassel'deki Kunststempel 4 Eylül'de Die Sehnsucht stirbt zuletzt başlıklı Lüthi sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Müzenin Museum Nacht kapsamında düzenlediği özel sergi, sanatçının yaklaşık 20 yıl boyunca Kassel Sanat Akademisi'nde profesör olarak sürdürdüğü çalışmalarına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Resmi açılış töreni ve resmi konuşmalar Kunsttempel'in bulunduğu Friedrich Ebert Strasse 177 Kassel adresinde gerçekleşecek. Açılış günü hem Kunsttempel'de hem de Gallery Cook'da sanatçı hakkında belgesel bir filmin çekimleri de gerçekleşecek. Sırada bir piknik haberimiz var. Haberi gönderenin sesinden dinliyoruz.
2: Merhaba sevgili Radyo Kassel dinleyicileri. Büyük buluşmaya çok az gün kala tekrar bu mecradan da sizlere seslenmek istiyorum. 1980 ve 70 yıllarında misafir işçi çocukları için Kassel'de eğitim veren ve Unter Neustädtische Schule olarak bilinen okulda öğrenim görmüş tüm eski öğrenciler ile bir piknikte bir araya gelmek istiyoruz. Bu projeden haberdar olan, kendini bu döneme ait hisseden ve bu çağrıya kulak veren tüm eski okul arkadaşları Instagram sayfamıza ve düzenlenecek piknik etkinliğine davetlidir. Tarih 6 Eylül 2026, saat 12'den itibaren Grillplatz Wartekuppe Niederzweilen'de buluşmayı ümit ediyoruz. Bizi Radyo Kassel telefon numarası 57-80-65 veya Öğrenci Buluşması isimli Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Kassel 57-80-65.

Merhaba sevgili Radyo Kassel dinleyicileri. Büyük buluşmaya çok az gün kala tekrar bu mecradan da sizlere seslenmek istiyorum. 1980 ve 70 yıllarında misafir işçi çocukları için Kassel'de eğitim veren ve Unter Neustädtische Schule olarak bilinen okulda öğrenim görmüş tüm eski öğrenciler ile bir piknikte bir araya gelmek istiyoruz. Bu projeden haberdar olan, kendini bu döneme ait hisseden ve bu çağrıya kulak veren tüm eski okul arkadaşları Instagram sayfamıza ve düzenlenecek piknik etkinliğine davetlidir. Tarih 6 Eylül 2026, saat 12'den itibaren Grillplatz Wartekuppe Niederzwerende buluşmayı ümit ediyoruz. Bize Radyo Kassel telefon numarası 57 80 65 veya Öğrenci Buluşması isimli Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.

0: sosyal devletin tasfiyesi için baskı artıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Ağustos Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da sosyal devlet üzerindeki baskıdan kartla bahşiş tartışmasına, küresel su krizinden, Kassel'deki yol çalışmalarına ve aşırı sıcakların ekonomiye çıkardığı milyarlarca euroluk faturaya kadar önemli gelişmeleri aktaracağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. İlk haberimiz büyük şirketlerin hükümete yönelik talepleriyle ilgili. Almanya'da büyük şirketlerden hükümete sosyal devlet baskısı. Almanya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileri hükümete gönderdikleri uyarı mektubunda sosyal haklarda daha hızlı ve kapsamlı kesintiler talep etti. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche ve Siemens gibi devlerin imzaladığı metinde sosyal güvenlik reformlarının gecikmeden ve tavizsiz uygulanması istendi. Patronlar yüksek enerji maliyetleri ve küresel rekabet nedeniyle üretimin yurt dışına kayabileceği uyarısında bulundu. Hükümet cephesinde Başbakanlık Dairesi Bakanı Nina Varken emeklilik, sağlık, bakım ve çalışma hukuku alanlarında zor ama gerekli reformlara kararlı olduklarını söyledi. İşverenlerin talepleri arasında sosyal sigorta maliyetlerinin düşürülmesi, çalışma saatleri yasasının esnetilmesi ve kısmi emeklilikte blok modelinin kaldırılması yer alıyor. Şirketler günlük 10 saatlik çalışma sınırının çağın ihtiyaçlarına uymadığını savunuyor. Mektup Merz hükümeti ve ilgili bakanlıklara gönderilirken Almanya'da sanayide istihdam kaybının zaten hızlandığına dikkat çekiliyor. Son bir yılda otomotivde 42 bin, imalat sanayisinde ise 144 bin iş yeri kaybı yaşandı. Sermaye çevreleri mevcut reformları yetersiz buluyor ve sosyal devletin daha hızlı şekilde küçültülmesini talep ediyor. Jungewelt'te yer alan haber, büyük şirketlerin hükümete açık bir baskı kurarak sosyal devletin zayıflatılmasını hızlandırmak istediğini, hükümetin de bu taleplere uyma eğiliminde olduğunu aktarıyor. Şimdi günlük yaşamda hepimizi ilgilendirebilecek bir başka konuya geçiyoruz. Tüketici örgütleri restoran ve kafelerde kartla bahşiş ödemelerinde müşterilerin yönlendirildiği uyarısında bulunuyor. Hazır bahşiş seçeneklerinin ekranda daha belirgin gösterilmesine karşı çıkan tüketiciler yönlendirme tasarımı uygulamalarının yasaklanmasını istiyor. Almanya'da restoran ve kafelerde kartla ödeme sırasında bahşiş verme uygulaması tartışma konusu oldu. Tüketici örgütleri ve sendikalar kart okuyucularındaki önceden hazırlanmış bahşiş seçeneklerinin müşterileri fark ettirmeden bahşiş vermeye yönlendirebildiğini belirtiyor. Almanya Tüketici Merkezi Birliği Başkanı Pop, kartla ödeme sırasında müşterilerin bahşiş vermemeyi veya belirledikleri bir miktar ödemeyi ilk bakışta kolayca görebilmesi ve seçebilmesi gerektiğini söyledi. Site'ın haberine göre özellikle bahşiş vermeme seçeneğinin gizlenmesi ya da diğer seçeneklere göre daha az göründür hale getirilmesi eleştiriliyor. Bazı kart okuyucularında %5, %10 veya %15 gibi önceden belirlenmiş bahşiş seçeneklerinin daha büyük veya daha dikkat çekici biçimde gösterildiği belirtiliyor. Tüketici örgütü internet siteleri ve uygulamalarda da kullanılan bu tür yönlendirme tekniklerinin Avrupa düzeyinde yasaklanması için girişimde bulunuyor. Aynı görüşü gıda, gastronomi ve Konaklama Sendikası NGG Başkanı Sait'le de savunuyor. Sait'le müşterilerin bahşiş vermeme, daha düşük bir miktar seçme veya kendi belirlediği tutarı girme seçeneklerinin hazır bahşiş seçenekleri kadar görünür ve kolay kullanılabilir olması gerektiğini söylüyor. Peki müşteriler gerçekten kendilerini baskı altında hissediyor mu? Tüketici Merkezi adına yapılan bir Forsa araştırması dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya katılanların 3/4'ü bahşiş vermeme ya da daha düşük bir miktar verme seçeneğinin önerilen bahşiş miktarları kadar görünür ve kolay seçilebilir olması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların %52'si ekranda bazı bahşiş seçeneklerinin daha dikkat çekici biçimde gösterilmesinin kendilerini bahşiş vermeye yönlendirdiğini belirtiyor. Bunların %36'sı bu görüşe kesinlikle katılırken %16'sı kısmen katılıyor. Katılımcıların %42'si ise böyle bir yönlendirme hissetmediğini ifade ediyor. Forsa tarafından 3 ile 5 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmaya 18 yaş üzerindeki 1009 insan katıldı. Tartışmanın merkezinde ise şu soru bulunuyor. Bahşiş gerçekten gönüllü bir teşekkür mü olmalı, yoksa ödeme ekranındaki tasarım müşteriyi fark ettirmeden belirli bir seçeneğe yönlendirebilir mi? Tüketici örgütleri ve sendikalar kararın müşteriye ait olması gerektiğini ve bunun için tüm seçeneklerin eşit derecede görünür hale getirilmesini istiyor. Bahşişte tüketicinin nasıl yönlendirildiğini konuştuk. Şimdi ise çok daha büyük ve küresel bir soruna bakalım. Su kıtlığı. Dünya Su Haftası kuraklık ve aşırı sıcaklara çözüm arıyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de uzmanlar, hükümet temsilcileri ve aktivistler küresel su politikalarını görüşmek üzere bir araya geliyor. Toplantılarda gelecekte su kaynaklarının adil ve güvenli biçimde paylaşılmasını sağlamak için çözüm yolları ele alınıyor. Deutschland Funk'un haberine göre Dünya Su Haftası olarak bilinen konferans, uzun yıllardır su konusunda dünyanın önde gelen uluslararası toplantılarından biri. Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü SIVI tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 180 ülkeden binlerce kişinin katılması bekleniyor. Alfred Wegener Enstitüsü'ne göre 100 yılın sonuna kadar dünya nüfusunun neredeyse 1/3'ü daha sık ve şiddetli sıcak ve kuraklık koşullarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya. Dünyadaki su ve kuraklık sorununda şimdi yeniden Kassel'e dönüyoruz. Kassel'in çeşitli bölgelerinde 24-29 Ağustos arasında trafik düzenlemeleri uygulanacak. Höyevek 24 Ağustos 2 Eylül arasında tamamen kapalı. Lindeweg'e giriş yok. Klein Immerhof 27 Ağustos sabahından ertesi sabaha kadar erişime kapalı. Königstow gaz hattı onarımı genişliyor. Nahalstrasse'de tek yön kaldırılıyor. Araç erişimi sınırlı. Yaya ve bisiklet trafiği etkilenmiyor. Forsbachweg 25 Ağustos'ta açılıyor. KVG otobüsleri durağı 12 Eylül'den itibaren yeniden kullanılacak. Korbachstrasse 29 Ağustos'ta etkinlik nedeniyle saat 7 ile 18.30 arası kapalı. Alternatif güzergahlar ve özel otobüs yönlendirmeleri uygulanacak. Am Klosterhof 27-31 Ağustos arasında kapalı. Kassel'deki ulaşım düzenlemelerini aktardık. Sırada önemli bir iklim haberi daha var. Greenpeace bu yaz yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklığın Alman ekonomisine en az 36 milyar euro zarar verdiğini açıkladı. En büyük kayıp sıcaklığa bağlı üretkenlik düşüşü olurken tarım, ormanlar, sağlık giderleri ve iç su taşımacılığı da ciddi şekilde etkilendi. Kuraklık nedeniyle hasatlar zayıfladı. Nehirlerdeki düşük su seviyesi taşımacılığı durdurdu. Neues Deutschland'ın haberine göre örgüt gerçek maliyetin açıklanan rakamların çok üzerinde olduğunu belirterek hükümeti iklim politikalarında daha güçlü adımlar atmaya çağırdı. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel'den hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Almanya'da fave işçileri endişeli.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündemimiz yine yoğun. Volkswagen'da 10 binlerce çalışanı ilgilendiren kritik hafta başladı. Türkiye'den Osman Kavala konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önemli çağrısı var. Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başladı. Almanya'da ise hastanelerde her 3 hastadan birini ilgilendiren yetersiz beslenme sorunu gündemde. Ayrıca Kassel'den aile ve kültür haberlerimiz var. Mikrofonda ben Talat Kaya. İlk haberimiz Volkswagen'den. Volkswagen'da önümüzdeki günlerde 9 olağanüstü işçi toplantısı yapılacak. 10 binlerce çalışan artan tasarruf baskısı nedeniyle işlerini kaybetme endişesi yaşıyor. Volkswagen'da şirketin geleceğini belirleyecek kritik hafta başladı. Otomotiv devinde maliyet baskısının giderek artması nedeniyle çalışanların kaygıları büyürken yönetim 9 ayrı olağanüstü işçi toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. FAVE şefi Oliver Blume şirket içi bir röportajda durumu fazlasıyla kritik olarak nitelendirdi ve geleceği finanse edebilmek için yeterince kazanmıyoruz ifadelerini kullandı. Toplantıların ilki bugün Foxbook'ta gerçekleştiriliyor. Diğer buluşmalar 31 Ağustos'a kadar sürecek. Hessen açısından en önemli tarih ise bu cuma. FAVE'nin Kassel Baunatal fabrikasında çalışanlar şirket yönetiminden gelecek planını doğrudan dinleyecek. Harinfo'nun haberine göre tasarruf programının kapsamı ve olası etkileri henüz netleşmiş değil. Ancak çalışanlar üretim süreçlerinde yapılacak değişikliklerin ve olası yeniden yapılanmanın iş güvenliği açısından ciddi riskler doğurabileceğini belirtiyor. Volkswagen'da çalışanların geleceği açısından kritik gelişmeler yaşanırken şimdi rotamızı Türkiye'ye çeviriyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzun süredir tutuklu bulunan Osman Kavala konusunda önemli bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan iş insanı ve kültür destekçisi Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Doğuştan Funk'un haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala'nın mahkumiyetinin temel amacının insan hakları savunucusu olarak faaliyetlerini sürdürmesini engellemek ve onu susturmak olduğu sonucuna vardı. Strasbourg'daki duruşmada mahkeme başkanı Guillaume Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019 tarihli kararına da atıfta bulundu. Mahkeme o dönemde Kavala'nın tutuklanmasının somut şüphelere dayanmadığına ve asıl amacın diğer aktivistleri de caydırmak olduğuna hükmetmişti. Osman Kavala 2017 yılından bu yana tutuklu bulunuyor. Türkiye yargısı Kavala'yı 2013'teki Gezi Parkı protestolarına katılan hükümet karşıtı göstericileri maddi olarak desteklemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçluyor. Kavala ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı Türkiye'nin Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki yükümlülüğünü yeniden gündeme getiriyor. Şimdi Türkiye'den Avrupa'ya gelelim. Bu kez gündemimiz çocuklar ve gençlerin dijital dünyadan korunmasıyla ilgili. Fransa okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin önemli bir adım attı. Fransa'da cep telefonu yasağı liseleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Cumhurbaşkanı Macron'un onayladığı düzenleme yeni eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak. Fransa'da ilkokul ve ortaokullarda 2018'den bu yana uygulanan cep telefonu yasağı artık liseleri de kapsıyor. Çocukları ekranların olumsuz etkilerinden koruma konusunda daha fazla bekleyemeyeceklerini belirten Macron, liselerde cep telefonu kullanımını yasaklayan yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre öğrenciler okulda cep telefonlarını kullanamayacak. Ancak telefonların çantada kapalı şekilde tutulması ya da derslerin başında okul yönetimine teslim edilmesi konusunda karar verme yetkisi okullara bırakıldı. Belirli durumlarda istisnalara da izin verilecek. Yasa, Fransız Ulusal Meclisi ve Senato tarafından kabul edildikten sonra Anayasa Konseyi'nin onayıyla yürürlüğe girdi. Konsey, liselerde telefon yasağını uygun bulurken 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan daha geniş düzenlemeyi ifade ve iletişim özgürlüğüne orantısız müdahale olduğu gerekçesiyle iptal etti. Fransa'daki uygulama Avrupa'da çocukların ve gençlerin ekran kullanımına yönelik tartışmaların da büyüdüğünü gösteriyor. İspanya, Yunanistan ve Avusturya benzer kısıtlamaları değerlendirirken Almanya'da da belirli bir yaşa kadar sosyal medya kullanımının sınırlandırılması gündemde. Macron ise uygulamayı telefonsuz okul, öğrenmenin huzurunu yeniden keşfetmek demektir sözleriyle savundu. Çocukların sağlığını ve gelişimini ilgilendiren bu tartışmanın ardından şimdi doğrudan sağlık sistemine bakalım. Almanya'daki hastanelerde dikkat çekici bir sorun ortaya çıktı. Hastaların önemli bir bölümü yeterince beslenemiyor. Ancak sorun çoğu zaman fark edilmiyor. Almanya'daki hastanelerde ciddi bir sorun büyük ölçüde fark edilmiyor. Yatan her 3 hastadan biri yetersiz beslenme riski taşıyor. Buna rağmen bu hastaların yalnızca %1'ine yetersiz beslenme tanısı konuluyor. 2017-2024 yıllarındaki sağlık sigortası verilerinin analizlerine göre bazı hasta gruplarında yetersiz beslenme oranı %50'ye kadar çıkıyor. Sorun yalnızca beslenmeyle sınırlı değil. Yetersiz beslenen hastalarda ölüm oranı yaklaşık 2 katına çıkıyor. Hastaneye yatışlar artıyor ve kişi başına yıllık sağlık harcamaları yaklaşık 4000 euro yükseliyor. Neues Deutschland'a yer alan haberde uzmanlara göre buna rağmen hastanelerde sistematik beslenme taraması yapılmıyor. Bunun nedenleri arasında personel ve zaman yetersizliği, finansman sorunları ve sağlık çalışanlarının bu konudaki eğitim eksikliği bulunuyor. Almanya'da 1800'den fazla hastaneden yalnızca 35'i yetersiz beslenmenin düzenli olarak tespit edilmesi ve tedavi edilmesi için sağlık sigortalarıyla kalite sözleşmesi yapmış durumda. 2027 sonuna kadar yeni bir düzenleme ile bu uygulamanın yaygınlaştırılması planlanıyor. Ama uzmanların mesajı açık. Hastanelerde sadece hastalığın kendisini değil, hastanın nasıl beslendiğini de tedavi etmek gerekiyor. Çünkü bazen hastanın iyileşmesini engelleyen sorun hastalığın kendisi kadar yeterince beslenememesi olabiliyor. Sağlık haberimizin ardından şimdi Kassel'e dönüyoruz. Bu kez gündemimiz hastaneler değil, aileler. Özellikle bekar ebeveynler ve çocukları için özel bir etkinlik yapılacak. Kassel Eşit Fırsatlar Ofisi, tüm bekar ebeveynleri ve çocuklarını 28 Ağustos Cuma günü saat 14-18 arasında Kassel'in Nordstadt bölgesindeki Schlachthof Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Paula Aile Festivali'ne davet ediyor. Belediye Başkanı Maeş, tüm bekar ebeveynleri keyifli bir öğlen sonrası geçirmek, yeni bağlantılar kurmak ve günlük hayata kısa bir ara vermek için etkinliğe katılmaya çağırdı. Festivalde her yaşa uygun el sanatları, oyunlar, atıştırmalıklar ve içecekler eşliğinde tanışma ve sohbet imkanı sunulacak. Katılım ücretsiz ve kayıt gerekmiyor. Schlachthof'a toplu taşımayla Halsplatz durağı üzerinden ulaşılabiliyor. Paula, bekar ebeveynlere günlük yaşamın yükünü hafifletmek için destek ve önleme programları sunan bir proje. Egzersiz, rahatlama teknikleri ve sosyal bağlantı kurma imkanı sağlayan kurslar, Kassel'de çeşitli mahallelerde yerel dernekler ve aile merkezleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Kassel'de aileler için düzenlenecek bu etkinliğin ardından programımızı yine Kassel'den bir kültür haberiyle noktalıyoruz. Sanat severleri ilgilendiren önemli bir sergi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kassel'deki Kunsttempel 4 Eylül'de Die Sehnsucht stirbt zuletzt başlıklı Lüthi sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Müzenin Museum Nacht kapsamında düzenlediği özel sergi, sanatçının yaklaşık 20 yıl boyunca Kassel Sanat Akademisi'nde profesör olarak sürdürdüğü çalışmalarına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Resmi açılış töreni ve resmi konuşmalar Kunsttempel'in bulunduğu Friedrich Ebertstraße 177 Kassel adresinde gerçekleşecek. Açılış günü hem Kunsttempel'de hem de Gedri Kuku'da sanatçı hakkında belgesel bir filmin çekimleri de gerçekleştirilecek. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel'den hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Derneciler Almanya'da yerel yönetimlerin mali yapısı uzun süredir alarm veriyor. Artan sosyal harcamalar, yükselen personel giderleri ve federal hükümetin belediyelere devrettiği görevlerin finansmanındaki açıklar ülke genelinde belediyeleri tarihsel bir sıkışmışlığa sürüklüyor. Birçok kent temel hizmetleri sürdürebilmek için her yıl daha fazla borçlanmak zorunda kalıyor. Evet, bu dosya Almanya'daki belediyelerin neden mali uçurumun eşiğine geldiğini ve mevcut yapısal sorunların yerel yönetimleri nasıl bir geleceğe sürüklediğini ortaya koyuyor. Almanya'da belediyelerin mali sorunları giderek büyüyor. Özellikle sosyal harcamalardaki artış, personel giderleri ve merkezi hükümetin belediyelere devrettiği görevler yerel yönetimlerin bütçelerini zorluyor. Vizon'un haberine göre bunun çarpıcı örneklerinden biri Oberhausen. Yaklaşık 210 bin nüfuslu kentte belediye geçen yıl 116 milyon euro borçlanmak zorunda kaldı. Bu yılda benzer bir tablo bekleniyor. Oberhausen mali işler sorumlusu Apostolos'a göre temel sorun şu: federal hükümet ve eyaletler belediyelere yeni görevler veriyor ancak bu görevlerin maliyetini karşılayacak yeterli kaynak sağlanmıyor. Özellikle sosyal hizmetlerin maliyeti hızla yükseliyor. Koronavirüs salgını sonrasında çocuklar ve gençler arasında psikolojik ve sosyal sorunların artması eğitim ve sosyal yardım harcamalarını büyütüyor. Kamu çalışmalarının ücretlerindeki artış da belediyelerin personel giderlerini yükseltiyor. Üstelik belediyelerin hizmet satın aldığı sosyal kuruluşların maliyetleri de aynı nedenle artıyor. Oberhausen'ın yaklaşık 2 milyon euroluk eski borcunun önemli bir bölümünü Kuzey Ren-Vestfalia eyaleti bu yıl devraldı. Böylece belediye faiz yükünün bir kısmından kurtuldu. Ancak belediye yönetimine göre bu geçmişten kalan borç sorununu hafifletiyor, bugünkü bütçe açığını ise çözmüyor. Üstelik kent yeni yatırımlar yapmak zorunda. Örneğin yaklaşık 150 milyon euroya yeni bir okul inşa ediliyor. Belediye bunun bir tercih değil, çocuklara yeterli okul yeri sağlamak için zorunluluk olduğunu belirtiyor. Yeni düzenlemeyle federal hükümetin gelecekte çıkaracağı yasaların belediyelere getireceği mali yükün büyük bölümünü üstlenmesi planlanıyor. Ancak bu düzenleme mevcut yasalar ve mevcut mali yükler için geçerli olmayacak. Oberhausen örneği Almanya'daki belediyelerin temel sorununu ortaya koyuyor. Görevler yerel yönetimlere devrediliyor ancak bu görevlerin finansmanı yeterince sağlanmıyor. Belediyeler bu nedenle kendilerini Almanya'daki yönetim zincirinin en zayıf halkası olarak görüyor. Sorun yapısal olarak çözülmezse birkaç yıl içinde belediyelerin yeniden ağır borç yükü altında kalabileceği uyarısı yapılıyor. Oberhausen örneği Almanya'daki belediyelerin karşı karşıya olduğu mali krizin münferit bir durum olmadığını, aksine ülke çapında yapısal bir soruna işaret ettiğini gösteriyor. Yerel yönetimler kendilerine devredilen görevlerin finansmanı sağlanmadıkça borç yükünün yeniden ağırlaşacağı ve hizmet kapasitesinin daha da zayıflayacağı uyarısında bulunuyor. Ülke genelinde planlanan yeni düzenlemeler umut verse de mevcut yüklerin hafifletilmesi için kapsamlı bir reform ihtiyacı açıkça ortada. Belediyeler Almanya'nın yönetim zincirinin en zayıf halkası olmaktan çıkmak için sürdürülebilir bir mali mimari talep ediyor. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel 0561
2: 57 80 65
1: Posta @radyokassel.de

0: işlerim var.
1: Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya'da fave işçileri endişeli.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündemimiz yine yoğun. Volkswagen'da 10 binlerce çalışanı ilgilendiren kritik hafta başladı. Türkiye'den Osman Kavala konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önemli çağrısı var. Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başladı. Almanya'da ise hastanelerde her 3 hastadan birini ilgilendiren yetersiz beslenme sorunu gündemde. Ayrıca Kassel'den aile ve kültür haberlerimiz var. Mikrofonda ben Talat Kaya. İlk haberimiz Volkswagen'dan. Volkswagen'da önümüzdeki günlerde 9 olağanüstü işçi toplantısı yapılacak. 10 binlerce çalışan artan tasarruf baskısı nedeniyle işlerini kaybetme endişesi yaşıyor. Volkswagen'da şirketin geleceğini belirleyecek kritik hafta başladı. Otomotiv devinde maliyet baskısının giderek artması nedeniyle çalışanların kaygıları büyürken yönetim 9 ayrı olağanüstü işçi toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. FAVE şefi Oliver Blume şirket içi bir röportajda durumu fazlasıyla kritik olarak nitelendirdi ve geleceği finanse edebilmek için yeterince kazanmıyoruz ifadelerini kullandı. Toplantıların ilki bugün Foxbook'ta gerçekleştiriliyor. Diğer buluşmalar 31 Ağustos'a kadar sürecek. Hessen açısından en önemli tarih ise bu cuma. FAVE'nin Kassel, Baunatal fabrikasında çalışanlar şirket yönetiminden gelecek planını doğrudan dinleyecek. Harinfo'nun haberine göre tasarruf programının kapsamı ve olası etkileri henüz netleşmiş değil. Ancak çalışanlar üretim süreçlerinde yapılacak değişikliklerin ve olası yeniden yapılanmanın iş güvenliği açısından ciddi riskler doğurabileceğini belirtiyor. Volkswagen'da çalışanların geleceği açısından kritik gelişmeler yaşanırken şimdi rotamızı Türkiye'ye çeviriyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzun süredir tutuklu bulunan Osman Kavala konusunda önemli bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan iş insanı ve kültür destekçisi Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Doğuştan Funk'un haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala'nın mahkumiyetinin temel amacının insan hakları savunucusu olarak faaliyetlerini sürdürmesini engellemek ve onu susturmak olduğu sonucuna vardı. Strasbourg'daki duruşmada mahkeme başkanı Guillaume Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019 tarihli kararına da atıfta bulundu. Mahkeme o dönemde Kavala'nın tutuklanmasının somut şüphelere dayanmadığına ve asıl amacın diğer aktivistleri de caydırmak olduğuna hükmetmişti. Osman Kavala 2017 yılından bu yana tutuklu bulunuyor. Türkiye yargısı Kavala'yı 2013'teki Gezi Parkı protestolarına katılan hükümet karşıtı göstericileri maddi olarak desteklemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçluyor. Kavala ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı Türkiye'nin Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki yükümlülüğünü yeniden gündeme getiriyor. Şimdi Türkiye'den Avrupa'ya gelelim. Bu kez gündemimiz çocuklar ve gençlerin dijital dünyadan korunmasıyla ilgili. Fransa okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin önemli bir adım attı. Fransa'da cep telefonu yasağı liseleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Cumhurbaşkanı Macron'un onayladığı düzenleme yeni eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak. Fransa'da ilkokul ve ortaokullarda 2018'den bu yana uygulanan cep telefonu yasağı artık liseleri de kapsıyor. Çocukları ekranların olumsuz etkilerinden koruma konusunda daha fazla bekleyemeyeceklerini belirten Macron, liselerde cep telefonu kullanımını yasaklayan yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre öğrenciler okulda cep telefonlarını kullanamayacak. Ancak telefonların çantada kapalı şekilde tutulması ya da derslerin başında okul yönetimine teslim edilmesi konusunda karar verme yetkisi okullara bırakıldı. Belirli durumlarda istisnalara da izin verilecek. Yasa, Fransız Ulusal Meclisi ve Senato tarafından kabul edildikten sonra Anayasa Konseyi'nin onayıyla yürürlüğe girdi. Konsey, liselerde telefon yasağını uygun bulurken 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan daha geniş düzenlemeyi ifade ve iletişim özgürlüğüne orantısız müdahale olduğu gerekçesiyle iptal etti. Fransa'daki uygulama Avrupa'da çocukların ve gençlerin ekran kullanımına yönelik tartışmaların da büyüdüğünü gösteriyor. İspanya, Yunanistan ve Avusturya benzer kısıtlamaları değerlendirirken Almanya'da da belirli bir yaşa kadar sosyal medya kullanımının sınırlandırılması gündemde. Macron ise uygulamayı telefonsuz okul, öğrenmenin huzurunu yeniden keşfetmek demektir sözleriyle savundu. Çocukların sağlığını ve gelişimini ilgilendiren bu tartışmanın ardından şimdi doğrudan sağlık sistemine bakalım. Almanya'daki hastanelerde dikkat çekici bir sorun ortaya çıktı. Hastaların önemli bir bölümü yeterince beslenemiyor. Ancak sorun çoğu zaman fark edilmiyor. Almanya'daki hastanelerde ciddi bir sorun büyük ölçüde fark edilmiyor. Yatan her 3 hastadan biri yetersiz beslenme riski taşıyor. Buna rağmen bu hastaların yalnızca %1'ine yetersiz beslenme tanısı konuluyor. 2017-2024 yıllarındaki sağlık sigortası verilerinin analizlerine göre bazı hasta gruplarında yetersiz beslenme oranı %50'ye kadar çıkıyor. Sorun yalnızca beslenmeyle sınırlı değil. Yetersiz beslenen hastalarda ölüm oranı yaklaşık 2 katına çıkıyor. Hastaneye yatışlar artıyor ve kişi başına yıllık sağlık harcamaları yaklaşık 4000 euro yükseliyor. Neues Deutschland'a yer alan haberde uzmanlara göre buna rağmen hastanelerde sistematik beslenme taraması yapılmıyor. Bunun nedenleri arasında personel ve zaman yetersizliği, finansman sorunları ve sağlık çalışanlarının bu konudaki eğitim eksikliği bulunuyor. Almanya'da 1800'den fazla hastaneden yalnızca 35'i yetersiz beslenmenin düzenli olarak tespit edilmesi ve tedavi edilmesi için sağlık sigortalarıyla kalite sözleşmesi yapmış durumda. 2027 sonuna kadar yeni bir düzenleme ile bu uygulamanın yaygınlaştırılması planlanıyor. Ama uzmanların mesajı açık. Hastanelerde sadece hastalığın kendisini değil, hastanın nasıl beslendiğini de tedavi etmek gerekiyor. Çünkü bazen hastanın iyileşmesini engelleyen sorun hastalığın kendisi kadar yeterince beslenememesi olabiliyor. Sağlık haberimizin ardından şimdi Kassel'e dönüyoruz. Bu kez gündemimiz hastaneler değil, aileler. Özellikle bekar ebeveynler ve çocukları için özel bir etkinlik yapılacak. Kassel Eşit Fırsatlar Ofisi, tüm bekar ebeveynleri ve çocuklarını 28 Ağustos Cuma günü saat 14-18 arasında Kassel'in Nordstadt bölgesindeki Schlachthof Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Paula Aile Festivali'ne davet ediyor. Belediye Başkanı Maeş, tüm bekar ebeveynleri keyifli bir öğlen sonrası geçirmek, yeni bağlantılar kurmak ve günlük hayata kısa bir ara vermek için etkinliğe katılmaya çağırdı. Festivalde her yaşa uygun el sanatları, oyunlar, atıştırmalıklar ve içecekler eşliğinde tanışma ve sohbet imkanı sunulacak. Katılım ücretsiz ve kayıt gerekmiyor. Schlachthof'a toplu taşımayla Halsplatz durağı üzerinden ulaşılabiliyor. Paula, bekar ebeveynlere günlük yaşamın yükünü hafifletmek için destek ve önleme programları sunan bir proje. Egzersiz, rahatlama teknikleri ve sosyal bağlantı kurma imkanı sağlayan kurslar, Kassel'de çeşitli mahallelerde yerel dernekler ve aile merkezleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Kassel'de aileler için düzenlenecek bu etkinliğin ardından programımızı yine Kassel'den bir kültür haberiyle noktalıyoruz. Sanatseverleri ilgilendiren önemli bir sergi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kassel'deki Kunsttempel 4 Eylül'de Die Sehnsucht stirbt zuletzt başlıklı Lüthi sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Müzenin Museum Nacht kapsamında düzenlediği özel sergi, sanatçının yaklaşık 20 yıl boyunca Kassel Sanat Akademisi'nde profesör olarak sürdürdüğü çalışmalarına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Resmi açılış töreni ve resmi konuşmalar Kunsttempel'in bulunduğu Friedrich Ebert Strasse 177 Kassel adresinde gerçekleşecek. Açılış günü hem Kunsttempel'de hem de Gedri Kuku'da sanatçı hakkında belgesel bir filmin çekimleri de gerçekleştirilecek. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel'den hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

sensiz uyandım. Ağladım tek başıma. Ellerim bomboş kalktım. Olmuyor eksik bir yanım. Kabusa mı daldım? Yalana mı inandım? Bu sabah sensiz uyandım. Sebepsiz gözyaşımdan ellerime aktın. Anladım sendin bir yanım. Perdeleri